Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

hikayem var, bir hikayem bitmedi. Yorgandan, yastıktan kokusu gitmedi. Yaz bana, ne yazarsan yaz.

Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEB. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Günaydın, iyi sabahlar herkese. 5 Ağustos 2026 Çarşamba, bugün Kral Pop'tasınız. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu burası. Aynı zamanda Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosundasınız, biliyorsunuz. Ben Öykü Güler Sönmez. Saat 9'a kadar Türkiye'den, dünyadan, müzikten, spordan, sanattan, teknolojiden değerlendirebileceğiniz etkinlik önerilerinden pek çok notla eşlik edeceğim Kral Pop şarkılarına. Sıcaklarla aranız nasıl bilmiyorum ama öğle saatlerinde mecbur değilseniz dışarı çıkmayın diyor uzman. Ve susamayı da beklemeyin su içmek için. Gerçekten bu sıcaklarla başa çıkabilmek için yapabileceğimiz en iyi şey sıvı tüketimi. Çünkü yaz aylarının en sıcak dönemindeyiz. Eyyam-ı Bahur'dan geçiyoruz, biliyorsunuz. Sosyal medya hesaplarımızı da hatırlatayım yayının başında. X, Facebook ve Instagram'da Kral Pop adresindeyiz. Hadi başladık.

0: ETS'nin sunduğu Öykü Güler Sönmez'de Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
2: Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çip para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 1 Temmuz-15 Ağustos arasında

0: bir araba dolusu hediyeden birini kazanmak ister misiniz?
1: E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
2: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil Budur
3: hissi. Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Televizyon deyince vatan.

0: EFS'nin sunduğu Öykü Güler Sönmez'de Sabah Kuşağı devam ediyor.
1: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan petrol ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

Nasıl sıcaklarla aranız? Bugün İstanbul ve Ankara'da en yüksek sıcaklıklar 33-34 derece civarında, gayet yüksek bana kalırsa. İzmir'de de 36-38 bandında seyredecek diyor uzmanlar. Hafta boyunca yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinde, bu normal yani. Yurdun büyük bölümünde yağış beklenmiyor. 7 Ağustos'a kadar da bazı bölgeler Eyyam'ın Bahur'un etkisi altında, biliyorsunuz her yaz olduğu gibi. Her sene yazın en sıcak dönemi için, eskiler başka bir tabir de kullanıyorlar ama ben şimdi yayında söyleyemeyeceğim. Uzmanlar bu sıcaklarda bol sıvı tüketilmesini, açık renkli ve hafif kıyafetlerin tercih edilmesini ve güneş ışınlarının dik geldiği öğle saatlerinde de mecbur olmadıkça dışarı çıkılmamasını öneriyorlar. Hatırlatayım, susamadan su içmemiz gereken günler bunlar, yani aklınızda olsun. Poyzi ve Murat Boz işbirliğiyle devam ediyoruz çarşamba sabahına. Yapar mısın? Şimdi Kral Pop'ta.

Şimdi müzik dünyasında gündem manifestin Londra'ya taşınacağı iddiası biliyorsunuz. Sosyal medyada çok konuşuluyor. Bu iddialar sıkça gündeme gelince de menajerlerinden bir açıklama geldi elbette. Manifestin Türkiye'den ayrılmayacağını, İstanbul'u terk etmeyeceklerini, Londra'daki ortak evinde küresel hedeflerin bir parçası olduğunu söyledi. Yani evet, orada da yaşamlarını sürdürecekler ve bir evleri olacak. Zaten hatırlayın lütfen, grup geçtiğimiz aylarda Madonna, Celine Dion, The Rolling Stones ve David Bowie gibi dünyaca ünlü yıldızların turnelerini yöneten ünlü menajer John Giddings'e küresel işbirliğini duyurmuştu. E yolu açık olsun diyelim manifest kızlarımızın.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edin.

0: ödeyeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev, enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: ETS'nin sunduğu Öykü Güler Sönmez'de sabah kuşağı devam edecek.
3: Bir ömre eşlik edecek sarı kışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'la ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.

0: budur.
1: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul
1: lazım. Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa. 3-10 Ağustos tarihleri arasında iPhone 16.

Nasıl gidiyor yaz tatiliniz? Yeterince güneşlendiysek, yüzdüysek, böyle boş boş takıldıysak artık lütfen bitebilir mi? Herkes kendi düzenine, okuluna, kendi yerine geçebilir mi? Ya gerçekten düzen, nizam, intizam arıyor insan artık bir yerden sonra. Bu sene çok bir uzun geldi bana bu tatil. Türkiye'ye bu sene en çok hangi ülkelerden turist gelmiş biliyor musunuz? Tabii ki en çok Rusya, hiçbir zaman kaptırmıyor liderliği. Ardından Almanya ve İngiltere en çok turist ağırladığımız ülkeler olmuş. Avrupa'da da en çok tercih edilen ülke İspanya. En çok İspanya'ya seyahat edilmiş 2026 yılında ama rezervasyonu en çok artan ülke ise Çekya olmuş. İspanya'nın ardından en çok ziyaret edilen ülkeler de İtalya ve Fransa. Schengen'i olanlar için de tabii bu bilgi. Bu arada Fas'tan İspanya'ya yaşanan o korkunç göç akımından sonra İtalya, İspanya'dan gelen yolcuları havalimanında tek tek didik didik arıyormuş. Hatta şimdilerde İtalya'nın İspanya ile Schengen'i askıya alması da konuşuluyor. Karışık yine ortalık, anlayacağınız Kral Pop.

0: Kral Pop Haber.
1: Günaydın Çağlar Demirdöker ben. Bugün 5 Ağustos Çarşamba. Günün başlıklarıyla sizlerleyiz. Terörsüz Türkiye sürecinde yasa teklifi bugün meclise geliyor. Çerçeve yasa AK Parti ve MHP gruplarında imzalandı. Af niteliği taşımayan ve geçici statüsündeki yasayla Türkiye'ye gelecek örgüt üyeleri ya da cezaevinden çıkacaklar. 3 veya 5 yıl adli kontrole tabi tutulacak. Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Orgeneral Rafet Dalkıran atandı. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı generalliğe terfi etti. Kara ve Hava Kuvvetleri'nde de ilk kez iki kadın Tuğgeneral rütbesiyle görev alacak. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'le Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'nda her iki isminde zincirleme şekilde rüşvet almak suçunu işlediğinin altı çizildi. Şantaj ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla gözaltına alınan Tahir Sarıkaya tutuklandı. Savcılık ifadesinde Ahbap Derneği Başkanı tutuklu Haluk Levent'ten oğlunun okul masrafı için 100 bin lira burs aldığını belirtti. 27 milyon liradan fazla hacmi olan kripto hesabı içinse hesabı faiz haram olduğu için kullandığını belirtti. Türkiye'nin yakından takip ettiği Gülistan Doku soruşturmasında Doku'nun kaybolmadan 41 gün önce polis sisteminde sorgulandığı ortaya çıktı. Usulsüz sorgulamalarla ilgili 4 polis tutuklandı. LGS yerleştirme sonuçları bugün Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden açıklanacak. Birinci nakil dönemi tercih başvuruları bugün başlıyor ve 7 Ağustos'a dek sürecek. İkinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos'ta yapılacak. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülke genelinde hava koşullarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bugün İstanbul ve Antalya az bulutlu 32, Ankara az bulutlu 33, İzmir rüzgarlı 37, Bursa rüzgarlı 35 derece.
0: Kral Pop Haber.

0: ağırlayacak. Trabzonspor'un Muhammed Salah bekleyişi sona erdi. Dünyaca ünlü Mısırlı Yıldız saat 12'de İstanbul'da olacak. 34 yaşındaki oyuncuya Papara Park'ta imza töreni düzenlenecek. Federasyon yeni sezonda Süper Lig'de futbolun daha akıcı oynanması için kural değişikliğine gitti. Sakatlığı nedeniyle oyunu durduran futbolcu oyun başladıktan sonra 1 dakika kenarda bekleyecek. Kale vuruşları 5 saniyede kullanılmazsa rakip takım lehine köşe vuruşu verilecek. Taç atışları da geciktirilirse atış rakip takıma geçecek. Federasyon Başkan Vekili Fuat Göktaş çipli top sistemi geçileceğini açıkladı. Süper Lig'de yeni sezon 14 Ağustos Cuma günü başlıyor.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
0: Sıcaklar etkili olmayı sürdürüyor. İstanbul'da Poyraz sert, Karadeniz kıyıları ve Boğaz hattı daha nemli. Hissedilen sıcaklık yer yer 35-36 dereceyi buluyor. Akdeniz'de de öğle saatlerinde %70'leri geçen bağıl nem nedeniyle sıcaklık termometre değerinin çok daha üzerinde. Yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanlar dikkat. Ayrıca Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege'de rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli esecek. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Temoto yolu Orhanlı Kavşağı bağlantı kollarında üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar nedeniyle Temoto yolu Orhanlı Kavşağı'nda Ankara ve İstanbul yönünde çıkışlar trafiğe tamamen kapalı. Trafik akışı alternatif güzergahlardan sağlanıyor. Ankara Kırıkkale yolunun 35 ila 37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

Bu hafta için birkaç etkinlik önerim olacak. Prodigy İstanbul'a geliyor mesela, farkında mısınız bilmiyorum. Elektronik müziğin efsanelerinden Prodigy 7 Ağustos'ta Zorlu PSM'de Türk hayranlarıyla buluşacak. Ve Türk alternatif rock müziğinin köklü gruplarından Vega da bu akşam Bomonti'de avlu sahnesinde müzikseverlerle bir araya geliyor. Diğer yandan Ağustos ayı boyunca cuma günleri 17-21 saatleri arasında Arter'de sergiler ve etkinlikler sanatseverleri tamamen ücretsiz olarak ağırlıyor. Sergi dışında DJ performansları ve konserler de var. Programı bir inceleyin bence. Ve kayıt yaptırmadan ücretsiz katılabileceğinizi de hatırlatmak isterim. Best on the Coast Festivali'nde atlamayın. Burgazada Cennet Bahçesi'nde gündüz atölyeler, akşam müzik sizi bekliyor. Festival 6-8 Ağustos tarihleri arasında düzenleniyor Burgazada da. Ve blok 3 ile devam ediyoruz çarşamba gününe. Kırgınım şimdi popun kralı Kral Pop'ta.

0: Enes'in sunduğu Öykü Güler Sönmez'de Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Bir önde eşlik edecek sarı kuşatılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ING.com.tr'de.

0: Üniversitesi sana iyi gelecek. Yapay zeka destekli eğitim modeliyle geleceğine güçlü bir başlangıç yap. Sana iyi gelecek.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
2: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
3: €9'a ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim €9 artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
4: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle.
5: Avea çok iyi, çok iyi Avea.
6: İstanbul'un festivali, İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Serdar Ortaç, Can Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Edis, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, RG ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
7: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
8: Efes'in sunduğu Öykü Güler Sönmez'de Sabah Kuşağı devam ediyor.

Hadi hızlı bir dünya turu. Cristiano Ronaldo ve partneri Georgina Rodriguez'in bu hafta sonu Portekiz'e bağlı Madeira adasında evleneceği söyleniyor. Ve diğer yandan 007 hayranlarının merakla beklediği o haber geldi. Yıl sonunda yeni James Bond'un kim olduğu açıklanabilir. Yıllardır İdris Elba mı, Tom Hardy mi, yok kadın mı olacak diye konuştuk durduk. Yeni Bond'un kim olacağına dair hiçbir bilgi yok elimizde. Daniel Craig'in ardından yeni Bond rolü için Aaron Taylor Johnson, Callum Turner, Jacob Elordi gibi pek çok isim anıldı ama stüdyonun hali hazırda yıldızı parlayan ve yoğun talep gören bir oyuncu yerine 20'li yaşlarının sonlarında nispeten daha az tanınan bir isme yönelmeyi tercih edeceği de söyleniyor. Bakalım yeni Bond kim olacak? Artık yetti canımıza öğrenmek istiyoruz.

Ağustos ayı futbol severler için hareketli bir ev olacak. Futbolda yeni sezon heyecanı için giriş sayım başladı. Avrupa'da bu hafta UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri oynanıyor. Gözler temsilcilerimizin ve Süper Lig ekiplerinin son hazırlık maçlarına çevrildi. Süper Lig'de 2026-2027 sezonu 14 Ağustos'ta son şampiyon Galatasaray'ın Çorum'u ağırlayacağı karşılaşmayla açılacak. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'da hem Avrupa kupaları hem de lig öncesi son hazırlıklarını sürdürüyor. Bu arada Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında bu akşam Avusturya'nın Sturm Graz ekibiyle karşılaşıyor. Sarı lacivertliler rakibini saat 21'de Kadıköy'de ağırlayacak. Şimdiden başarılar diliyoruz Fenerbahçe'ye. Stat civarında olması gerekenler de ona göre önemli. Alsın hatırlatmak.

0: Dönmez'de sabah kuşağı devam edecek.
1: Reklam. Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
2: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Ağustos ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
3: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Ak portföy uzmanlığıyla yönetilen altından hisse senedine

0: Zor zaman. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: budur.
1: Yeni füstü şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
1: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Kamera tamam. Kulaklık, pasaport.
4: Dur dur. Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü ile millerini almayı unuttun.
3: Gençlik Kulübü mü?
4: Tabii ya. Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Şimdi her uçuşta 125 daha fazla mil ve gençlere özel avantajlar yol boyunca seninle. Daha fazlası için turkishairlines.com'a tıkla, dünya kadar yaşa.
5: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-469.
6: 3-10 Ağustos tarihleri arasında...

Ayın 5. yayınının da sonuna geldik. 5 Ağustos 2026 Çarşamba bugün Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosundasınız. Aynı zamanda burası Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu. Ben Öykü Güler Sönmez. Yavaş yavaş müsaade istiyorum. Gitmeden birkaç hatırlatma. Sıcak bir gün olacak. Öğle saatlerinde sıcaklıklar çok yükseliyor. 33-34 dereceleri görecek. İyi ama bahurun içinden geçiyoruz. Her ne kadar mevsim normallerinde dense de gerçekten bu sıcaklarla başa çıkmak için çok dikkatli olmak gerekiyor. Bol bol su için ve güneş ışınlarına maruz kalmamak için de elinizden geleni yapın. Artık hepsini tek tek tekrar hatırlatmak istemiyorum. Sosyal medya hesaplarımızı hatırlatırım ama. Facebook ve Instagram'da Kral Pop adresindeyiz. Bana sosyal medya hesaplarından ulaşmak isterseniz Öykü Güler Sönmez yazmanız yeterli. Gittim. Harika bir çarşamba olsun. Yarın sabah görüşeceğiz. Hadi hoşçakalın.

0: basın sunuyor.
1: Günaydın, Çağlar Demir Döker ben. Bugün 5 Ağustos Çarşamba. Haber siteleri ve gazetelerden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. Turumuzun bugünkü ilk durağı gazetelerden Milliyet'teyiz. Manşet: bambaşka bir Türkiye, yepyeni bir bölge. Terörsüz Türkiye süreci artık yasal anlamda ete kemiğe bürünüyor. Sürecin ilk yasal adımıyla sadece Türkiye için değil, bölge için de güven ve istikrar kapısı aralanacak. Sürecin yasal altyapısının çerçevesini belirleyecek teklif bugün Meclis Başkanlığı'na sunulacak. Meclis Başkanı Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin ilk imza sahip olduğu düzenleme için AK Parti önceki gün başlattığı muhalefetle yoğun temas trafiğini dün de sürdürdü. Sözcü gazetesinde ise Milliyet'in manşetinin tam aksine "Önce cesedimizi çiğnemelisiniz" açıklamasıyla İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun sözlerine yer verilmiş manşette. Dervişoğlu açılımı yeni cumhuriyetin inşası sayanlara meydan okudu. İyi Parti lideri Öcalan'ın yol göstericiliğinde hazırlanan çerçeve yasanın çözüm değil felaket getireceğini belirtti. Sonuna kadar mücadele diyerek süreci bütünüyle reddetti. Hürriyet gazetesi ise sürmanşetten "Vatandaşlık vurgunu" başlığıyla dikkat çekiyor. Yabancıların gayrimenkul satın alarak Türk vatandaşı oldukları sistemi suistimal eden iş insanlarının da aralarında bulunduğu 90 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Devleti 2,5 milyar lira zarara uğratan bu kişilerin mal varlıklarına da el konuldu. Sabah gazetesi ise spordan bir manşetle dikkat çekiyor. Muhammed Salah Trabzonspor'da. Bordo Mavililer büyük bir transfer yaptı. Mısırlı dünya yıldızı Salah'ı kadrosuna kattı. 2 yıllık imza atan Mısırlı futbolcu bugün önce İstanbul'a, ardından Trabzon'a gidecek. Gazetelerdeki turumuzu postayla noktalıyoruz. Dikkat çeken manşet: ilk astronot general oldu. Türkiye'nin ilk astronotu hava pilotu albay Alper Gezer Avcı dün açıklanan yaş kararlarıyla birlikte Tuğgeneral rütbesine yükseldi. Gezer Avcı 19 Ocak 2024'te uzay yolculuğuna başlamış, 18 gün Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yaptıktan sonra 9 Şubat 2024'te dünyaya dönmüştü. Basın turunda sıra haber sitelerine geldi. İlk durağımız NTV Haber portalındayız. Manşette Özgür Özel ve Veli Ağbaba var. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve Milletvekili Veli Ağbaba için rüşvet suçlamasıyla fezleke hazırlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı iki isim içinde zincirleme şekilde rüşvet almak suçlamasıyla yürütülen soruşturmayla ilgili açıklamayı paylaştı. Başsavcılık iki isim hakkında dokunulmazlığın kaldırılması talebiyle fezleke düzenlenerek Adalet Bakanlığı'na gönderildiğini duyurdu. NTV'de bir de sürücülerimiz için bir manşet: akaryakıtta tabela indirim yönünde değişti. Petrol fiyatlarındaki gerilemenin ardından dün gece Motorin grubuna bir

0: lira 05 kuruşluk indirim yapıldı. TRT Haber'e bakalım. Sınır ötesinden bir manşetle karşılıyor bizi. Sahnede Amerikan Başkanı Trump var. Trump, İran'la görüşmelerin çok iyi gittiğini ve Hürmüz Boğazı'nın yakında açılacağını söyledi. İran anlaşma yapmak istiyor. Eğer bir anlaşma olmazsa bu onlar için çok kötü olacak. Onları çok sert şekilde vuracağız ifadelerini kullandı. Basın turunda yolumuza Habertürk'le devam ediyoruz. Yargıdan iki manşet var. Etimesgut Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında tutuklanıp görevden uzaklaştırılan Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu testi pozitif çıktı. Beşikçioğlu'nun 2014 yılında verdiği ifadede esrar içtiğim için pişmanım, bir daha kullanmayacağım dediği öğrenildi. Hemen yan satırdaysa Tahir Sarıkaya göze çarpıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltındaki gazeteci Tahir Sarıkaya da savcılık ifadesinin ardından tutuklandı. Sarıkaya, 27 milyon liradan fazla hacmi olan kripto hesabı için de hesabı faiz haram olduğu için kullandığını aktardı. Basın turunun bugün kapanışını bizden bir haberle yapıyoruz. Kral Otobüsü bugün de Gaziantep'te. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Detaylar kralmusik.com.tr'de.
1: Basın turu.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
0: Temat yolu Orhanlı Kavşağı bağlantı kollarında üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar nedeniyle Temat yolu Orhanlı Kavşağı'nda Ankara ve İstanbul yönünde çıkışlar trafiğe tamamen kapalı. Trafik akışı alternatif güzergahlardan sağlanıyor. Ankara Kırıkkale yolunun 35 ila 37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Sabah Kuşağı hafta içi her gün 7-9 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Bir ömre eşlik edecek sarık ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Pop, pop, kral pop. Doğada ne varsa
4: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
5: 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Haydi.
7: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava.

0: Yazı özel fırsatı kaçırma.
1: Hayat değişiyor. Evler akıllanıyor. Şehirler dönüşüyor. Teknoloji hayalleri büyütüyor. Tüm bu değişimin arkasında görünmeyen ama hayatı mümkün kılan bir güç var. Enerji. Enerjisa olarak daha iyi bir gelecek için çalışıyor. Bitmeyen enerjimiz ve çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa. Daha iyi bir gelecek.
2: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satın

0: lezzet arıyorsan
1: Festi.
0: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
1: buldum.
0: Opet'te bulacaksın.
2: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
3: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
4: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında gedik poşetli bütün pilicin kilosu 79 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
6: Bize huzur lazım.
7: Ütü deyince vatan.
8: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
9: Tat, tat,

0: platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Pilot garaj
1: oto ekspertiz. Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklim Sayı etkili satıcılarında. İklim

0: Sebzelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında karpuzun kilosu 9 lira 90 kuruşa. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
3: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Sıcaklar etkili olmayı sürdürüyor. İstanbul'da Poyraz sert, Karadeniz kıyıları ve Boğaz hattı daha nemli. Hissedilen sıcaklık yer yer 35-36 dereceyi buluyor. Akdeniz'de de öğle saatlerinde %70'leri geçen bağıl nem nedeniyle sıcaklık termometre değerinin çok daha üzerinde. Yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanlar dikkat. Ayrıca Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege'de rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli esecek. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, fast, swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
6: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: yeri.
1: Reklam.
2: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur.
3: Tatil budur hissi.
1: Reklam.
4: Sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan petrol ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin.

0: Haliç Üniversitesi sana iyi gelecek. Şehrin merkezindeki modern kampüsünde geleceğine güçlü bir başlangıç yap.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde...

0: Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan. Detaylar akbank.com'da.
1: Euro'ya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'ta hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
2: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle.
3: Avea çok iyi ya, çok iyi ya Avea.
4: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %

0: Sabah Kuşağı hafta içi her gün 7-9 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatil yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkaları.

0: Eski şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobili indirip hemen müşterimiz ol.

Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.

0: spor haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi yolunda ikinci engeli aşmanın peşinde. Sarı lacivertliler 3. ön eleme turu ilk maçında saat 21'de Sturm Graz'ı ağırlayacak. Trabzonspor'un Muhammed Salah bekleyişi sona erdi. Dünyaca ünlü yıldız İstanbul'a indi. 34 yaşındaki Mısırlı oyuncuya ilerleyen saatlerde Trabzon'da Papara Park'ta imza töreni düzenlenecek. Süper Lig ekibi Kocaelispor yeni sezon öncesinde aşk krizi yaşıyor. Körfez ekibinin başkanı Recep Durul, takımdan izinsiz ayrılan Habib Keita'nın aşık olduğu kadın nedeniyle şehri terk ettiğini açıkladı.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Sıcaklar etkili olmayı sürdürüyor. İstanbul'da Poyraz sert, Karadeniz kıyıları ve Boğaz hattı daha nemli. Hissedilen sıcaklık yer yer 35-36 dereceyi buluyor. Akdeniz'de de öğle saatlerinde %70'leri geçen bağıl nem nedeniyle sıcaklık termometre değerinin çok daha üzerinde. Yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanlar dikkat. Ayrıca Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege'de rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli esecek. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Temato yolu Orhanlı Kavşağı bağlantı kollarında üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar nedeniyle Temato yolu Orhanlı Kavşağı'nda Ankara ve İstanbul yönünde çıkışlar trafiğe tamamen kapalı. Trafik akışı alternatif güzergahlardan sağlanıyor. Ankara Kırıkkale yolunun 35 ila 37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

0: euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı

Türkiye'nin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında Bahçıvan Taze Kaşar peynirinin kilosu 299 lira 95 kuruşa. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.

0: yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

Merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 5 Ağustos Çarşamba, günün gelişmeleriyle sizlerleyiz. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasal düzenleme tamamlandı. Teklif meclis başkanlığına sunuluyor. AK Parti, MHP ve DEM Parti'den birer ismin önümüzdeki saatlerde basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. MHP lideri Devlet Bahçeli çerçeve yasa hakkında bir mesaj paylaştı. Attığımız bu imzayla bin yıllık kardeşliğimiz bir kez daha tescillenmiştir dedi. Bahçeli,

Selahattin Demirtaş evine, Ahmetler görevine, Öcalan Umut hakkına kavuşmalıdır ifadelerini kullandı. İyi Parti'nin ise hazırlanan kanun teklifine yönelik tepkisi devam ediyor. Grup toplantısında kürsüye çıkan Genel Başkan Dervişoğlu, "Mücadelemiz yeni başlıyor. Genel kurulda her maddeye neden itiraz ettiğimizi tek tek anlatacağız." dedi. LGS yerleştirme sonuçları belli oldu. Okulların %95'i doldu. Öğrencilerin %89'u ilk 5 tercihinden birine yerleşti. Adaylar sonuç.meb.

0: ağabeyi Hür Ağbaba dahil iki şüpheli gözaltına alındı. İstanbul'da 8 ilçede bu geceden itibaren su kesintisine gidilecek. Arnavutköy, Büyükçekmece, Çatalca, Eyüp Sultan, Avcılar, Başakşehir ve Esenyurt'un bazı mahallelerine gece saat 23'ten yarın saat 19'a dek su verilemeyecek. Akaryakıtta tabela bir kez daha değişiyor. Dün 1 lira indirim gelen motorin grubuna bu sefer 3 lira 97 kuruşluk bir indirim daha yapılması bekleniyor. Bizden bir haber, Kral Otobüsü bugün de Gaziantep'te. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun.
1: Kral Pop Haber.

0: Sertünsüz spor haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi yolunda ikinci engeli aşmanın peşinde. Sarı lacivertliler 3. ön eleme turu ilk maçında saat 21'de Sturm Graz'ı ağırlayacak. Trabzonspor'un Muhammed Salah bekleyişi sona erdi. Dünyaca ünlü yıldız İstanbul'a indi. 34 yaşındaki Mısırlı oyuncuya ilerleyen saatlerde Trabzon'da Papara Park'ta imza töreni düzenlenecek. Süper Lig ekibi Kocaelispor yeni sezon öncesinde aşk krizi yaşıyor. Körfez ekibinin başkanı Recep Durul, takımdan izinsiz ayrılan Habib Keita'nın aşık olduğu kadın nedeniyle şehri terk ettiğini açıkladı.

Pop'ta beraberiz. Ben Mert Rusçuklu. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosunda Kral Otobüsü turlarına devam ederken, biz şarkılarımızla, sohbetimizle yayınımızı sürdürürken, programa başlarken hemen sıcağı sıcağına bir dinleyicimize 5000 lirayla 10.000 lira arasında değişen hediye çeklerimizden birini armağan edelim. Ne dersiniz? Bugün Gaziantep'te Kral Otobüsü ve şimdi sizlere bir şifre vereceğim. Şifreyle birlikte Kral Otobüsü'nün konumunu aktaracağım. Nerede bulunduğunu sizlerle paylaşacağım ve yakın olan dinleyicilerimizi davet edeceğim. Evet, öncelikle şifremizi paylaşalım. Kral Pop Radyo Gaziantep şifremiz Katmer. Katmer şifresiyle Kral Otobüsü'nün konum bilgisini de aktarıyorum. Bugün Kral Otobüsü Gaziantep tarihi Naip Hamamı önünde bekliyoruz. Eğer yakınsanız bu adrese lütfen buyurun gelin. İlk gelen dinleyicimize birbirinden değerli markalardan hediye çeki armağan edeceğiz. Sadece bununla kalmayacak, yayınımıza konuk edeceğiz. Güzel bir anı olsun isteriz. Bekliyoruz.

0: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Pilot Garaj
1: Shop'a ekspertiz. Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden arçelik.com.tr, beko.com.tr'de Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz.

0: ek garanti alanlar çok rahatlar.
1: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum.

Öğleden sonra saatlerine ilerliyoruz. Haliyle öğle yemeğini biraz ağır kaçırdıysanız şu sıcak havada, birazdan bazılarımızın göz kapakları ağırlaşmaya başlar. Dikkat dağılır, yapılan iş daha uzun sürmeye başlar, değil mi? Genelde suçu öğle yemeğine atıyoruz böyle zamanlarda ama aslında sadece öğle yemeği de deyip geçmemek lazım. Yorulduğumuzu da kabullenmek lazım. Öğle sonrası düşüşü denilen bu durum çoğu insanda yemek yemese bile ortaya çıkıyor. Çünkü bedenimizin biyolojik ritmi böyle. Özellikle 14 ile 16 arasında doğal bir uyanıklık düşüşü var. Biraz yavaşlamak, çalışmak istemediğiniz anlamına gelmiyor özetle. Bedeninizin yalnızca kendi saatini takip ettiğine dair bir gösterge. Mümkünse en karmaşık işi bu saatlere bırakmamak önemli tabii. Öğleden sonra saatleri şu uyku hali, aman uyudum uyuyacağım. Tabii böyle enerji düşüşlerinde kendimizi suçladığımız zamanlar da oluyor ama insan makine değil. Bunu da hatırlamak lazım. Bazı saatlerde hızlanıyor, bazı saatlerde biraz mola istiyor. Değil mi?

Çoğu zaman iş yaşam araştırmalarına bakarım. İlgimi çeker. Birçok da mail geliyor bu konuda. Onlardan birinde şöyle söylüyordu. Birçok çalışan öğle molasını yetersiz buluyor diye. Haksız sayılmazlar aslında. Ya mola hiçbir zaman yetmez. Kimseye yetmez. Her zaman daha fazlası istenebilir. Belki de birçok insan şu an moladadır olabilir. Belki bizi dinliyordur moladayken de. Onlara da soralım. Gerçekten molada mısınız yoksa bir yandan yemek yiyip bir yandan maillere bakıp diğer yandan aklınız sosyal mesaide mi? Masadan hiç kalkmıyor.

durmadan, ekranın başında. Bu bahsettiğim iş yaşam araştırmalarındaki en büyük problem olarak geçiyor. Çalışanların molanın uzunluğundan çok insanın o sürede işten zihinsel olarak ayrılabilmesi önemli, fakat çoğu zaman ayrılamadığına dair veriler var. Telefonlarımız olduğu sürece bildirimlerden kaçamıyoruz. Kaçamadığımız için de telefon her yerde yakalıyor, mesajlar, e-postalar her yerde yakalıyor, değil mi?

0: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Serdar Ortaç, Can Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Edis, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, Arci ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469 Pilot Garaj Şoför
2: Ekspertiz. 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi

0: Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosunda Kral Otobüsü Türkiye turunu sürdürürken bugünkü adresimiz Gaziantep ve Gaziantep'ten bizleri takip eden dinleyicilerimize az önce bir şifre verdim. Şifreyle beraber Kral Otobüsü'nün konum bilgisini aktardım. Neden? Çünkü her gün Türkiye turuna devam eden Kral Otobüsü farklı şehirlerde, farklı illerde, ilçelerde şehir şehir sokak sokak gezerken dinleyicilerimizin karşısına çıkıyor ve onlara ansızın 5000 lira ile 10.000 lira arasında değişen hediye çekleri armağan ediyor. İşte bugün de konumumuzu aktardıktan sonra Kral Otobüsü'ne yakın olan dinleyicilerimizi bekliyoruz. Hadi buyurun gelin hediye çekinin sahibi olun, yayınımıza konuk olun demiştik. İşte ilk gelen dinleyicimize bırakalım sözü.
1: İsmim Nizamettin Safa. Aracımda Kral Pop radyoyu dinliyordum. İlk gelen ben oldum ve hediyemi aldım. Teşekkür ederim. Sıradaki şarkıyı eşim Hesna'ya armağan ediyor.
0: Ne mutlu size. Güle güle kullanın hediye çekinizi. Eğer sizler de Türkiye turuna devam eden Kral Otobüsü'yle karşılaşmak isterseniz, Kral Otobüsü'nün konuğu olmak isterseniz, yapmanız gereken tek şey yayınlarımızı takip etmek. Kral Otobüsü şehrinize ulaştığında konumunu, adresini sizinle paylaşıyoruz.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Sıcaklar etkili olmayı sürdürüyor. İstanbul'da Poyraz sert, Karadeniz kıyıları ve Boğaz hattı daha nemli. Hissedilen sıcaklık yer yer 35-36 dereceyi buluyor. Akdeniz'de de öğle saatlerinde %70'leri geçen bağıl nem nedeniyle sıcaklık termometre değerinin çok daha üzerinde. Yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanlar dikkat. Ayrıca Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege'de rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli esecek, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz.
2: RS Auto Ekspertiz risk haritasını sundu.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi.

Merhaba, Kral Pop'ta beraberiz. Ben Mert Rozçuklu. Bu aralar unutkan mısınız? Unutkan olduğunuzu iddia edebilir misiniz? Bir şeyleri unutmaya başladığımız çok sık oluyor değil mi? Başınıza gelmiştir muhakkak. Salondan kalkıp mutfağa gidiyorsunuz. Mutfağa girince durup düşünüyorsunuz. Ben burada niye varım? Niye buraya geldim? Ne yapacaktım? Sonra tekrar salona dönünce bir anda aklınıza geliyor. Şunu unuttum değil mi? Evet, ben maalesef çok yaşıyorum bu aralar. Ya, üşenmedim, araştırdım da niye bu oluyor diye. Bir uzman dostumla da görüştüm. Mekan değişiminin zihnimiz için bazen bir olay sınırı gibi çalışabileceğinden bahsetti. Yani beyin kapıdan geçerken önceki sahneyi kapatıp yeni bulduğu yere ait bilgileri öne çıkarabiliyor. Orada da bir işim vardı, onu yap. Yani salondan mutfağa geçerken mutfakta yapman gereken işleri karşına getiriyor. Kaç saniye önce aklımızda olan şey bir anda ulaşılması zor bir yere taşınıyor başka bir işte. Yani her unutkanlığın bir problemle ilgisi olmadığından bahsetti. Biraz içimi rahatlattı. Belki siz de yaşıyorsunuzdur. Ben de sizin içinizi rahatlatmış olayım. Eğer siz de bir yerden başka bir yere geçerken ne yaptığınızı ya da ne yapacağınızı unutursanız bir önceki yere geri dönün. Belki düşünceniz hala sizi orada bekliyordur.

bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da.

0: Biz bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr'de Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Gençlik Kulübü mü?
7: Evet evet, Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Lansmana özel 1000 kişiyle sınırlı %75 indirimden yararlanmak için dünyakadaryaşa.com'a tıkla. Alışverişten eğlenceye, eğitimden millere, Gençlik Kulübü avantajları yolculuğun boyunca seninle. Daha fazlası için Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü'ne katıl, dünya kadar yaşa.

Sık sık fotoğraf çeker misiniz ya da çektirir misiniz? Kendi fotoğraflarımızı çektirirken genellikle beğenmeyiz değil mi? Ya çekememiş deriz işte, bir arkadaş grubuyla birlikte izleyelim. Servis görevlisine verdik, dedik ki fotoğrafımızı çeker misiniz? Bir anımız kalsın. Tamam, çektik. 20 tane çekmiştir ama yine de beğenemezsiniz. Evet, neden peki? Herkes güzel çıktığınızı söyler ama siz fotoğrafa bakıp gerçekten böyle mi görünüyorum ben diye sorgulamaya başlarsınız. Bunun bir nedeni vardır aslında. Kendimizi çoğunlukla aynadan tanımamızdan kaynaklanıyor. Çünkü biz diğer insanlar gibi görmüyoruz kendimizi. Aynadaki yansımamızla tanıyoruz. Ayna yüzümüzü ters gösteriyor. Fotoğrafsa başkalarının gördüğü yönüyle gösteriyor. Yani aslında fotoğraftaki biz gerçek biziz. Ayna tam olarak bizi yansıtmıyor diyebilirim. Yüzümüz tamamen simetrik olmadığı için de alıştığımız görüntü değişince bize yabancı geliyor işte. O yüzden bazıları der ki ben sol profilden daha iyiyim, ben sağ profilden daha iyiyim. Aslında iyi olduğu için değil, sadece kendini oradan görmeye alışkın olduğu için bunu söyler.

Şu an tatilde olan dinleyicilerim var mı? Ne mutlu, Ağustos ayı tatilcilerin çok tercih ettiği aylardan biridir. Ağustos'un ilk iki haftası özellikle, değil mi? Şu an tatilde olanlara iyi tatiller dileklerimizi iletelim. Peki

kez giderken bir yere yol bitmek bilmez değil mi? Özellikle tatile gidiyorsanız ve virajları saymaya başlarsınız, tabelalara bakarsınız. Daha ne kadar var? Navigasyon. Hadi daha gelmedik mi? Aynı yerden dönerkense ne olur? Yol kısa gelir değil mi? Bunu tatile yükleriz çoğu zaman. Aa bak ne güzel tatil yaptık ama dönüş yolu çok kısa sürdü. Aslında bu tatilde değil, dönüş yolu etkisi deniliyor bunu. Dönüş yolculuğu etkisi deniliyor. Her yolculukta ortaya çıkmasa da çoğu zaman dönüş süresinin insanlara daha kısa geldiğine dair bazı veriler var. Hatta bunun tüketim davranışında bile yeri vardır. Çoğu zaman giderken yolun ne kadar süreceğini tam bilmeyiz ama beklentimiz yanlış çıkınca yol uzamış gibi gelir. Dönüşte ise güzergahı artık biliyoruz. Ne kadar kaldığını daha iyi tahmin etmeye başlıyoruz. Aslında yol aynı, değişen bir şey yok. Değişen tek şey zihindeki belirsizlik. Hayatta öyle değil mi zaten? Önümüzü göremediğimizi düşündüğümüz zamanlarda günler geçmek bilmez.

0: Güler Sönmez'de Sabah Kuşağı hafta içi her gün 7-9 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı, şehrin

0: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi iklim sayı etkili satıcılarında.
1: Opel Corsa ile her yola eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
2: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

Modern insanın bir derdinden bahsedeceğim sizlere. Belki aramızda bunu yaşayanlar vardır. Modern insanın derdi nedir derseniz, hayalet titreşim. Evet, hayalet ya, bu çağda hayaletlere inananlar mı kaldı artık diyebilirsiniz. Spiritüel bir durum değil, merak etmeyin. Bu ne biliyor musunuz? Cep telefonumuzun titreşimiyle alakalı bir titreşim hissediyorsunuz. Telefon cebinizde, çantanızda ve hemen çıkarıp bakıyorsunuz, ne mesaj var ne arama. İşte buna hayalet titreşim deniliyor. Ve çok insan bunu yaşamaya başlamış. Kullanıcılar arasında da bir tür yanıltmaca olduğu düşüncesine kapılanlar var. Komplo teorisi üretenler var ama öyle değil. Bu durumun tamamen bilimsel literatürde bir adı var. İşte bu ad hayalet titreşim. Telefon yanımızda bile değilken aynı hissi yaşayabiliyoruz çoğu zaman. Bunun nedeni şuymuş meğerse, beynin belirsiz bir bedensel hissi telefon titreşimi olarak yorumlamasıyla açıklanıyor. O kadar alışmışız ki telefonun titreşimi. Şimdi bir uzvumuz gibi, öyle düşünün. İşte bunun etkisi. Benim de sık yaşadığım bir durumdur bu. Telefonla kurduğumuz ilişkiye baksanıza bunu gösteriyor aslında. Bizi hakimiyeti altına almış durumda. Çalmasa da çalıyormuş gibi hissettiriyor. Evet, güzel bir gün diliyorum size. Ben Mert Rusçuklu. Kral Pop'ta beraberdik. Yarın öğleyin yeniden görüşmek üzere.

0: haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi yolunda ikinci engeli aşmanın peşinde. Sarı lacivertler 3. ön eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı saat 21'de konuk edecek. Trabzonspor'un transfer gündemine damga vuran yeni yıldızı Muhammed Salah Türkiye'de. İmza için geldiği İstanbul'da coşkuyla karşılanan Mısırlı futbolcu bu akşam Trabzon'a gidecek. 2 yıllık

belirleme çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar nedeniyle TEM Otoyolu Orhanlı Kavşağı'nda Ankara ve İstanbul yönünde çıkışlar trafiğe tamamen kapalı. Trafik akışı alternatif güzergahlardan sağlanıyor. Ankara Kırıkkale yolunun 35 ila 37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.

0: Kral Pop Radyo Otobüsü bugün Gaziantep'te. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral Pop Radyo'yu dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, Müziğin Kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
1: Merhabalar, ben Elif Karahan. Gaziantep'te ikamet ediyorum. Aynı zamanda Gaziantepliyim. Kral Pop Radyo'yu dinliyorduk oğlumla. Ve şifreyi söyledim, hediyemi aldım. Kral Pop Radyo'ya çok teşekkür ediyorum. Sıradaki şarkıyı Fransa'daki oğlum Mete'ye, oğlum Ali'ye ve kızım Elif'e de armağan ediyorum.
2: Ben Güler Öztürk, Gaziantep'te yaşıyorum. Kral Pop'u dinledim. Anneler Parkı'na geldim. Oradan otobüste çekeme aldım. Bundan sonra çıkan şarkıları kızlarıma armağan ediyorum.

0: 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz. Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma. Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında gedik poşetli bütün pilicin kilosu 79 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: öyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, fast, swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Serdar Ortaç, Can Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Edis, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, RG ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.

0: budur.
1: Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Pilot garaj
2: yolu ekspertiz. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Kral Pop Haber.
1: Mutlu günler. Bugün 5 Ağustos Çarşamba, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki altyapısını oluşturacak çerçeve yasa teklifi meclis başkanlığına sunuldu. Çerçeve yasa 12 maddeden oluşuyor. Teklifle Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında teyit tespit komisyonu kurulacak. Bunun ardından terör örgütü mensupları için 6 aylık başvuru süreci başlayacak. 1 Haziran 2005 yılından önce ağırlaştırılmış müebbet cezası alanlar veya ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılacak suçlar yasa kapsamı dışında tutulacak. Bu şekilde Öcalan ve örgütün yönetim kadrosu yasadan yararlanmasının önü kesilecek. MHP lideri Bahçeli'den çerçeve yasa teklifiyle ilgili değerlendirme geldi. Bahçeli, attığımız bu imzayla bin yıllık kardeşliğimiz bir kez daha tescillenmiştir dedi. Selahattin Demirtaş evine, Ahmetler görevine, Öcalan umut hakkına kavuşmalıdır ifadelerini de kullandı. İYİ Parti'nin ise tepkisi sürüyor. Genel Başkan Dervişoğlu, mücadelemiz yeni başlıyor. Genel kurulda her madde neden itiraz ettiğimizi tek tek anlatacağız dedi. LGS yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar sonuç.map.gov.tr adresinden sonuçlara ulaşabiliyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev bir kez daha Rus füze ve dronlarının hedefindeydi. 15 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. Ukrayna ise karşı saldırıda Moskova çevresi ve Tula bölgesini vurdu. Bizden bir

0: 70'leri geçen bağıl nem nedeniyle sıcaklık termometre değerinin çok daha üzerinde. Yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanlar dikkat. Ayrıca Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege'de rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli esecek, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

5 Ağustos ve Çarşamba öğleden sonrası saat 16 itibariyle Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Demir Ali Çelik ben bugünkü yayınımızda başladı. Haber merkezine teşekkür ederiz. Hemen ardında hızla en sevdiğimiz şarkılar devam edecek. O arada bugün de açılışımızla birlikte Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüzün lokasyonunu aktarma zamanı geldi. Bugün de Gaziantep'teyiz. Dülük Baba Tabiat Parkı önündeyiz. Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüze ilk ulaşan dinleyicimiz Beyran şifresini söyleyerek bizden sürpriz markalara ait 5 veya 10 bin TL değerinde hediye çekini kazanacak. Bugünün şanslısını bekliyoruz. Herkese

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
3: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, Tatil Budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil Budur hissi.
5: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
6: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.

0: 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
1: Sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

Yaz boyu Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüzde şehir şehir dolaşıp sizlerle dinleyicilerimizle buluşuyoruz ve sürpriz markalara ait hediye çeklerimizi kazandırıyoruz. Az önce Gaziantep'ten bir dinleyicimizin daha bize ulaşması için lokasyonumuzu aktardık. Birazdan kazanan dinleyicimizin mesajını paylaşacağız. Ayrıca şimdiden hatırlatayım, yarın Kayseri'de olacağız. Kayseri'de bizi dinleyen dinleyicilerimize bu

bilgiyi de aktarmış olalım. Çarşamba haftanın yorgunluğunu hissetmeye başladığımız günün akşamına ilerliyoruz. Keyifli, eğlenceli, iyi hissettiren, motive eden, dinlendiren şarkılarımız var. 24 saat olduğu gibi o şarkılardan biri yayınlandığı an itibariyle çok sevdiğimiz bir şarkı. Norm Ender, Ebru Gündeş ortaklığı, Bir Çift Göz, Kral Pop Radyo.

Şampiyonlar Ligi 3. eleme karşılaşmaları başlıyor. Bu akşam saat 21'de temsilcimiz Fenerbahçe Sturm Graz'la mücadele edecek. Temsilcimize başarılar dileyelim. İlk maçta güzel bir skor elde ederek avantajla rövanşa gideceğimize inancımız tam, bir kez daha başarılar. Yarın akşamsa saat 20'de UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Beşiktaş'ımız Çekya ekibi Radek Krolove'ye konuk olacak. Müsabaka saat 20'de başlayacak Türkiye saatiyle. Beşiktaş'ımıza da UEFA Avrupa Ligi'nde başarılar dileyelim tüm temsilcilerimize. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Tan Taşçı var şimdi.

0: Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam.
3: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ING.com.tr'de.
4: Sana iyi gelecek.
5: Halit Üniversitesi sana iyi gelecek. %100'e varan burs imkanlarıyla geleceğine güçlü bir başlangıç yap.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte

0: kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve arabası

0: Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüz bugün de Gaziantep'te bir dinleyicimize daha ulaştı ve lokasyon bilgisi sonrası günün şifresi o efsane lezzet Beyran diyen dinleyicimiz ve bugünün Gaziantep'ten son kazananı dinleyelim mesajını.
1: Merhabalar, ben Hasan. Aracımla seyir halindeyken Kral Pop'u dinliyordum. Anonsu duydum, Dülük Pop Parkı önüne geldim. Hediyemi aldım. Kral Pop'a teşekkürler ediyorum.
0: Tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Gaziantep'teki tüm dinleyicilerimize buradan sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Yarın Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüz Kayseri'de olacak. Her yaz olduğu gibi şehir şehir dolaşarak sizlerle buluşmaya ve sürpriz markalara ait 5 veya 10 bin TL değerinde hediye çeklerimizi kazandırmaya devam edeceğiz. Kayseri'deki dinleyicilerimize de iletmiş olayım bir kez daha. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Mela Bedel'le İki Tas Çorba dinliyoruz.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Sıcaklar etkili olmayı sürdürüyor. İstanbul'da Poyraz sert, Karadeniz kıyıları ve Boğaz hattı daha nemli. Hissedilen sıcaklık yer yer 35-36 dereceyi buluyor. Akdeniz'de de öğle saatlerinde %70'leri geçen bağıl nem nedeniyle sıcaklık termometre değerinin çok daha üzerinde. Yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanlar dikkat. Ayrıca Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege'de rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli esecek. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Yılın 217. günü 5 Ağustos ve çarşamba hafta ortasındayız. Özellikle meteoroloji uzmanları bu hafta başı itibariyle haftanın ikinci yarısında nem oranının artacağını ve dolayısıyla da olumsuz etkileyeceğini, nem yüksek olunca daha zorlaşıyor maalesef her şey. Dolayısıyla nem oranının yüksekliği ile ilgili uyarılarda bulundular. Yarın ve cuma günü daha yüksek sıcaklar yaşayacağımızın da bir kez daha altını çizelim. Tahminler bu yönde. 0533 781 74 74 Kral Pop Radyo WhatsApp hattımız. Ulaştırmak istediğiniz mesajlarınız için şu an itibariyle devrede.

0: ETS'nin sunduğu Öykü Güler Sönmez'de Sabah Kuşağı hafta içi her gün 7-9 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatil yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.

0: Semih Cenk, Hande Yener, Dedublüman ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.

0: www.mobilecom'da. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz. Pilot Garaj
1: Şoto Ekspertiz. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Pilot Garaj
2: Şoto Ekspertiz. 9 Euro'ya ne aldığını unutabilirsin, Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bolbollulara özel yurt dışı biletlerim 9 Euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
3: Bir araba dolu sevdiyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
4: Sana iyi gelecek. Haliç Üniversitesi sana iyi gelecek. Şehrin merkezindeki modern kampüsünde geleceğine güçlü bir başlangıç yap.

İlk mesaj Nide'den Sedat. İlk kez mesaj atıyormuş bize. Bugün kızım Nilay'ın doğum günü. Güzel kızım, iyi ki doğdun. Seni çok seviyoruz. Ömür boyu yanındayız dedi Sedat kızı Nilay için. Bu güzel mesaj için teşekkür edelim. Nilay'ın doğum gününü biz de canı gönülden kutlayalım. Huzurla, sağlıkla, mutlulukla nice güzel yıllara ailenle. Sedat Ayşe çiftine de buradan kocaman sevgiler. Burcu Ankara'dan selamlar, iş yerinde dinliyorum. Kadri abi ve Elçin için şarkı istiyorum. Blok 3 not aldık. Mutlaka denk geleceksinizdir. İpek İstanbul Ümraniye'den kuzenim Elif bugün 18 yaşında. İyi ki doğdun canımın içi. Üniversite yolculuğunu ve doğum gününü kutluyoruz.

arada üniversite tercihleriyle de ilgili süreç devam ediyor. 10 Ağustos gecesine kadar devam edecek. Umarım herkes için en güzeli olur. Elif İstanbul'dan bugün iş yerimdeki 10. yılımı kutluyorum. Aile gibi gördüğüm iş arkadaşlarıma sürprizleri için teşekkür etmek istedim. Onlara da benim sürprizim bu olacak. Umarım okursunuz diye iletti. Umarım ulaşmıştır mesaj. Sizin de 10. yılınızı kutluyoruz. Nice 10 yıllara başarıyla iş ailenizle birlikte. Kral Pop Radyo'da şimdi Değilim şarkısıyla Mebrure yorum

dönem birçok sinemada dev yapım izleyiciyle buluştu. Rekor haberleri paylaşıyoruz. Cuma günü vizyona yeni yapımlar eklenecek ama hali hazırda şu an vizyonda olan ve çok ilgi gören yapımları da yakından takip ediyoruz. Peki gişenin kralları kimler? Bir kurum derlemesiyle toplam gişe hasılatı açısından tarihin en çok kazandıran 20 yönetmeni açıklanmış. Steven Spielberg zirvede tabii ki. 37 film ve dünya çapında 10,7 milyar doları aşan gişe geliri elde ederek ünlü yönetmen sinema tarihinin ticari açıdan da en başarılı yönetmeni konumuna. Tabii bu çektiği filmin gişe hasılatına, başarısına göre ne kadar önemli bir yönetmen olduğunu göstermez tabii ki, ama çok değerli bir yönetmen olduğu için bu kadar izleyiciye ulaşıyor ve bu kadar önemli yapımlar bu yönetmenlere çektiriliyor. Steven Spielberg 37 filmle 10,7 milyar dolar hasılat. James Cameron ikinci sırada. 10 film ve 9,8 milyar. Russo kardeşler 8 film 6,8 milyar dolar. Peter Jackson 13 film 6,6 milyar dolar. Michael Bay 16 film 6,5 milyar dolar. David Yates de 9 filmle 6,4 milyar dolar hasılat elde etti. Son olarak Christopher Nolan da bu sıralamada 7. sırada 13 filmle 6,1 milyar dolar. Christopher Nolan'ın bugünlerde önemli yapımı izleyiciyle buluştuğu için ilk 7'yi en azından paylaşmak istedim. Şimdi ise APO dinleyelim.

0: Haliç Üniversitesi sana iyi gelecek. Yapay zeka destekli eğitim modeliyle geleceğine güçlü bir başlangıç yap. Sana iyi gelecek.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil Budur hissi.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her an.

0: açma halkalarındaki şifrelerine epegir çekilişe katıl.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi iklim sayı

0: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
2: Bellona, Bellona.
4: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Serdar Ortaç, Can Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Edis, Levent Yüksel, Duman, 80's, Monsta X, Arci ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
5: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

5 Ağustos Çarşamba hafta ortası akşamına ilerliyor zaman. Keyifli, eğlenceli, iyi hissettiren, motive eden şarkılar. 24 saat Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da size ulaşıyor. Ve tabii yepyeni müzik haberleriyle ilgili müzik içerikler, bize özel paylaşımlar, listeler kralmüzik.com.tr'de bizden bir hatırlatma. Birazdan Bay J harika enerjisi şarkıları ve sohbetiyle burada olacak. Demir Ali Çelik ben, yarın saat 16'da görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: spor haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi yolunda ikinci engeli aşmanın peşinde. Sarı lacivertler 3. ön eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı saat 21'de konuk edecek. Trabzonspor'un transfer gündemine damga vuran yeni yıldızı Muhammed Salah Türkiye'de. İmza için geldiği İstanbul'da coşkuyla karşılanan Mısırlı futbolcu bu akşam Trabzon'a gidecek, 2 yıllık sözleşmeye imza atacak. Federasyon yeni sezonda Süper Lig'de futbolun daha akıcı oynanması için kural değişiklikleri yaptı. Sakatlığı nedeniyle oyunu durduran futbolcu oyun başladıktan sonra 1 dakika kenarda bekleyecek. Kale vuruşu 5 saniyede kullanılmazsa rakip takım lehine köşe vuruşu verilecek. Taç atışı gecikirse atış rakip takıma geçecek. Federasyon Başkan Vekili Fuat Göktaş çipli top sisteminin de kullanılacağını açıkladı. Süper Lig'de yeni sezon 14 Ağustos Cuma günü başlayacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
3: Sıcaklar etkili olmayı sürdürüyor. İstanbul'da Poyraz sert, Karadeniz kıyıları ve Boğaz hattı daha nemli. Hissedilen sıcaklık yer yer 35-36 dereceyi buluyor. Akdeniz'de de öğle saatlerinde %70'leri geçen bağıl nem nedeniyle sıcaklık termometre değerinin çok daha üzerinde. Yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanlar dikkat. Ayrıca Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege'de rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli esecek. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
4: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
3: Temoto yolu Orhanlı Kavşağı bağlantı kollarında üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar nedeniyle Temoto yolu Orhanlı Kavşağı'nda Ankara ve İstanbul yönünde çıkışlar trafiğe tamamen kapalı. Trafik akışı alternatif güzergahlardan sağlanıyor. Ankara Kırıkkale yolunun 35 ila 37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
6: ETS sizin için seçti.

akşamlar Türkiye. Ben Bayce. Dün akşamı çarşamba zannediyordum. Bugünmüş. Biraz moralim bozuk. Daha perşembe ve cuma çalışmak zorundayım diye. Bilmem ki. Ne bileyim yani, belki günde 2 saat yerine 1 saat çalışıyor olsaydım çok mesele etmezdim. 2 gün daha çalışmayacak. Neyim ben ha? Ben söyleyeyim size ne olduğumu. İnsanım insan. Ölümlü dünya. Güneşi göremiyorum ben sizin yüzünüzden. Günde 2 saat. Evet. Arkadaşlar. Sonunda... Kafayı kırdım, para yok, mara yok demedim. Yeni bilgisayar aldım kendime. Evet, çünkü siz bunu hak ediyorsunuz. Siz bunu hak ediyorsunuz. Teşekkür ederim. Bilgisayar bizim ekmek.

kapımız. Evde bu yayınları yazıyorum, bilgisayarla yayına bağlanıyorum ve eskidi çok. 2012 model. O yıllarda biz elimizde mızrak mamut kovalıyorduk. Yapay zekaya bilgisayarım 2012 model dedim. Kanka dedi, şu anda benimle yazışabiliyor olman bile mi mucize? Ne yaptın, hocaya mı okuttun, ne yaptın bilgisayarı? Atnalı ve nazar boncuğu falan mı taktın çengelli iğneyle? Şu anda benimle yazışabiliyor olman bilim dünyası için makale konusu. 2012 nedir kanka? Bak bu yapay zeka günden güne cıvıklaşıyor. Ağız burun dalacağım bak buna. Demedi demeyin sonra. Millet, yaz flörtleri nasıl gidiyor? Biz bu hafta sonu bir arkadaşımızın erkek arkadaşı bulmasını biraz fazla içten kutladık. Kıza ayıp oldu. Alkış falan koptu. Vay! Oha! Çok iyi be Melisa, hadi gözün aydın falan gibi. Kız kendisinin korkunç bir insan olduğunu düşündüğümüze kanı getirdi. Yani sen bile bulduysan hepimiz için bir ilham kaynağısın. Gruptaki bir salak şey dedi. Hepimiz için ilham kaynağı oldun, tebrikler. Piyasada adam kalmadı ama eminim idare eder bir erkek bulup onu başarıyla yeniden inşa eder. Fabrika ayarlarını değiştirmeyi başarırsın Melisa. Annesinin öğrettiği her şeyi silip yeniden öğretip işe yarayıp yaramadığına bak, bize de haber ver Melisa. İlham kaynağı oldun nedir ya? Balkon konuşması falan mı yapmasın bekliyor kızdan? Tüm bekar kadınlara sesleniyorum. Sonunda başardım. Yeteri kadar sabrederseniz siz de bir gün benim gibi %23 erkek, %77 oyun hamurundan oluşan bir şey bulup hayallerinize doğru yola çıkarsınız. Hayal etmeye devam edin kızlar. O yetersiz, zavallı, avel avel etrafı seyreden, ne yapacağını söyleyecek bir kadına ihtiyacı olan adam orada bir yerde sizi bekliyor. Zaten kadınlar erkek arkadaş bulmuyor ki. Önce bir prototip buluyorlar. Sonra başlıyorlar güncellemeye. İlk hafta annem öyle yapıyordu cümlesi sistemden çıkartılıyor mesela. Annemin yemekleri asla. İkinci hafta yemek seçme özelliği. Üçüncü hafta ben arkadaşlarla bilardoya gidiyorum. Uygulaması tamamen siliniyor. Arkadaşlarla hiçbir yere gidilmiyor. Altıncı ayın sonunda çocuk arkadaş ortamına geliyor. Biz diyoruz ki oğlum sen eskiden böyle değildin ya. Çocuk gözünü kaçırıp yok ya Melisa beni değiştirmeye falan çalışmıyor diyor. Tam o sırada Melisa masanın öbür ucundan sadece bir kaşını kaldırıyor. Sadece çocuk refleks olarak pardon çok özür dilerim Tanrı affetsin. Beni değiştirmiyor, kendimi geliştirmeme destek olmaya çalışıyor diyor. Cümleyi güncelliyor. İlişkilerde aşk bilen var sanıyorsanız yok öyle bir şey. Bu restorasyon çalışması. Kadın ben onu olduğu gibi kabul ettim diyor ama o olduğu gibi dediği adamın yazılımından donanımına kadar her şey değişmiş. İlk tanıştıklarında çocuk oyun konsolunun koluyla uyuyordu gece. Bir yıl sonra dekoratif yastığın püskülünü düzeltiyor. Güpür kelimesini bile öğrendi ablası. Kral Pop Radyo burası, lütfen ayrılmayın. Bay J konuşuyor.

0: ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
1: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum.

Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: Erinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında Bahçıvan Taze Kaşar peynirinin kilosu 299 lira 95 kuruşa. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi...

0: 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bolbollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
1: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
2: Budur.
1: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.
2: Budur.

0: Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.

Selam milletim, Bay J'ye ben. Kral Pop Radyo'da canlı yayındayım. Bazı dinleyicilerim neden canlı bağlantı almıyorsun programına diye soruyorlar. Mesaj yazıp lütfen bu konuyu kapatalım olur mu? Ya size ihtiyacım yok. Ve hiçbiriniz yayında benim kadar iyi konuşamayacaksınız. Neyi kovalıyoruz? Eziyet etmeyin bana ve kendinize. Yapmayın bunu. Artı bu hani bir böbürlenme konuşması değildi. Ben de sizin işinizi yapamam. Hele 55 yaşındayım. Bu saatten sonra başka bir mesleği icra etmem inanılmaz zor bence. Varsayalım tıp okumaya başladım. 10 sene sonra beyin cerrahıyım. Çok pardon da kim 65 yaşında ilk ameliyatını yapan birine beyin tümörünü aldırır söylesenize. Kim değil? İtibaren size tek yapabileceğim şeyi söyleyeyim. Geçen aklıma geldi. Bir çocuk eğlence parkında Elsa kıyafetiyle dans edebilir. O kadar. Biraz moral bozucu mu? Olabilir ama yapabilirim. Sabah aynaya bakıyorsun. Yıllarca başarılı bir radyoculuk kariyerinin ardından. Demek ki bir noktada kaderimde Arendel prensesi olmak varmış. Tek korktuğum şey ben bunu yaparım. Utanmam da ama çocuklar çok acımasız. 5 yaşındaki çocuk gelecek eteğimi çekiştirip amca sen gerçek Elsa değilsin diyor. Evladım ben de bunun farkındayım. Gerçek Elsa tansiyon ve kolesterol ilacı kullanmıyor. Hadi uzatmayın, body shaming yapmayın Bahçe amcanıza. Çok güzel de Prenses Elsa oldu amcanız. Oynayın uslu uslu sizi.

çekilmez veletler. Body shaming nedir abi? Eskiden ne güzel herkesle dalgamızı geçiyorduk ya. Şimdi herkes bir vücut pozitifliğidir geliyor. Body positivity. Nesi pozitif Allah aşkına? 90 kilo. Kilonun %83'ü bel bölgesinde. Bunun nesi pozitif? Bilakis ciddi ölüm tehlikesi var. Body shaming. Beden utandırma, bir kişinin kilosu, boyu, yüz hatları veya diğer fiziksel özellikleri nedeniyle eleştirilmesi, alay konusu edilmesi veya aşağılanması. Tamam abi, ayı gibi aşağılamalara, alay etmelere falan gerek yok. Hiç mi bir şey demeyelim? Hiç mi? Vücut küçücük, kafa 12 kiloluk karpuz gibi olmuş. Abi sen her halinle güzelsin ama istersen bir nöroloğa mı? Her halinle mükemmelsin kızım. 6.54 beden, üstü 22 beden, bikinini giy, kimse izlemiyormuş gibi yarınlar olmayacakmışçasına plajlara sal kendini, plajlara. Neyse ki zayıflama iğneleri çıktı da body shaming'in büyük bölümü sular altında kaldı. 7. haftamdayım, 9 kilo verdim. Bakın şöyle bir iddiam var bu zayıflama iğnelerinin. İnsanları kullanmaktan vazgeçirebilecek bir yan etkisi olduğuna inanmıyorum. Yani Bay J, bunu kullanırsan kilo vereceksin ama maymun gibi sesler çıkartmaya başlıyor. Problem değil zaten, dinleyicilerim hep aynı sesi duymaktan sıkılmıştı. Hepimiz için bir değişiklik olur. Ya oğlum anlatıyorum işte. 4 senedir bilgisayarımı değiştireceğim. Son aylarda böyle bir 12 bin lira açığım kaldı. Zayıflama iğnesine her ay 20 bin lira ödüyorum. Mesleğim, kariyerim, yayınımı yapıp yapamayacak olma, hepsi zayıf olmaktan daha önemsiz. Bunu anlamıyor musunuz ha? Dikkatli kullanın. Yani isterseniz tabii kullanın ama bence hala deneysel bu ilaçlar. Yoksa ilk kullanmaya başlayanların yarısı ishal, yarısı kabız olmazdı. Hatırlıyor musun? Ben göremiyorum. Ben tat alamıyorum. Ben artık kadınlardan hoşlanmıyorum. Risk kullanıcıya ait. İpuçlarını dikkatli takip etmek lazım. Kral Pop Radyo'dayız. Ben Bay J. Ayrılmayın.

0: Onları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Tek reklam.
2: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur.
3: Tatil budur hissi.
1: Tek reklam.

Ne haber milletim? Umarım güzel bir çarşamba akşamı geçiriyorsunuzdur. Ben de işte naçizane katkı yapabiliyorsam ne âlâ. Yapamıyorsam da bu maaşa fazla bile yapıyorum. Yani zaten kalan kısmını kendi imkanlarınızla halledin. Adım Bay J. Bir daha kimseden zenginler mutlu değil lafını duymak istemiyorum. Fatih Altaylı. Zenginler mutlu değil. Şu an şu sıra Instagram'da çok dolaşıyor. Ha kime sordunuz? Atıyorum Ali Koç'u aradınız. Mutlu musunuz Ali Bey diye sordunuz da bedbahtım mı dedi. Hiç zannetmiyorum. Hande Erçel'i arayıp son yıllarda dizi, film ve reklamlardan çok büyük indirdiniz Hande Hanım. Bu sizi mutsuz ediyor mu diye sorduğunuzda elim kırılaydı da o anlaşmalara imza atmayaydım mı dedi. Yeter artık ya. Yeter ya. Zenginler mutsuzmuş. Hiç düşünmediniz mi bu zenginlerin biz fakirler zengin olmak istemeyelim diye bunu yapıyor olduğunu? Mutsuz olmak istiyorum parayla ben o zaman. Ve sakın ağzını hayra aç. Aman bahşiş edemeyin bana. Şu ana kadar açtığım ağız hangi hayırlara vesile oldu? Hem zengin olayım, mutsuz olayım diyene de sanki gökten para balyaları yağıyor. Geçen sene ah bir zengin olsam dedim, kaza geçirdim. Popom 3 yerinden kırıldı. 8 saat ameliyat geçirdim. Bir de küçük detay, 0 para geldi. 0. Yani sadece borçlar büyüdü. Birinden biri olmalıydı. Ya para gelecekti ve popom kırılacaktı ya da para gelmeyecekti. Başkasının poposu kırılacaktı. Ve bana Bay J, poponun kıymetini bil. Para her şey demek değil babında bir mesaj gelecekti. Ne yapayım ben? Bir de zenginler mutsuz değil diyenlerin anlattıkları örnekle bak. Adamın özel adası var ama huzuru yokmuş. Her yer paparazzi diye falan. Kardeşim benim de huzurum yok. Ama bana kendime ait bir adam yerine 3 bina ortak kullandığımız bahçedeki kuyunun suyuna lağım karışmış. Artık kullanamıyoruz. Sen fazla kaka yaptın, senin çeşinden oldu diye büyük kavga var. Adam sabah Maldivler'de, Karayipler'de uyanıyor. Ben sabah borçla uyanıyorum. İkimiz de mutsuzsak kusura bakma ama senin mutsuzluğunun manzarası benimkinden kat kat iyi kral. Bir de şakacılar var. Böyle kendileriyle dalga geçiyorlar hesapta. Kendinle dalga geçtin mi olgunsun ya. Barcelona tatilinden gülen suratlarla foto paylaşıyor. Sofra kurulmuş, yağlar, ballar, içecekler. Para mutluluk getirmez. Ya Allah sizi bildiği gibi yapsın. Terbiyesizler. Fakir. Fakirliğin en kötü tarafı para yokluğu değil biliyor musunuz? Sürekli hesap yapmak zorunda kalıyorsun. Markete giriyorsun hesap yapıyor. Benzin alıyorsun hesap. Elektrik faturası geliyor. Mesela 1625 liralık benzin aldım geçen gün. Tabii çünkü hesap yapmadan bu ay sonu çıkaramayacağım. Elektrik faturası geliyor hesap. Bir de üstüne biri çıkıp parayla saadet olmadı. Ben saadet istemiyorum ki. Ben ayın 25'inde mobil bankacılık uygulamasını açarken kalp krizi riski yaşamak istemiyorum. Bu. Bana deseler ki Bayce bundan sonra çok zengin olacaksın ama ayda bir gün moralin bozulacak. Kabul. Ayda bir gün mutlu olacaksın Bayce. Ona da kabul kanka. Şu anda zaten ayda 42 gün moralin bozuk. Neyse peki. Zengin arkadaşlar siz yine mutsuz olmaya devam edin çok istiyorsanız. Biz fakirler de sizin adınıza üzülmeye devam edelim. Eğer bir gün bu yük size fazla gelirse burada olduğumuzu unutmayın. Sizin için buradayız. Hesap numaramızı yollarız. Kral Pop Radyo'dayız ben Bay J.

0: Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
1: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Ağustos ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
2: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de.
3: 4-10 Ağustos tarihleri arasında seçili Ecovax küçük ev aletlerinde parafla peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
6: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
9: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
10: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
11: Türkiye'nin enerji markası olarak konu daha iyi bir gelecekse her zaman göreve hazır.

0: Türkiye için tüm gücümüzle çalışıyor. Bitmeyen enerjimiz ve tüm çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
1: Araba Yaşar arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa Ultraşar Opet'te bulacaksın.

0: kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444 4 469.

Merhaba dinleyicilerim. Nasılsınız? Bay J ben. Kral Pop Radyo'da yayındayım. Başarı grafiğimiz yukarı yönde devam ediyor çıkmaya. Sonu ne olacak bilmiyorum ama bence zaten sona geldik. Yani Kral Pop olarak asla Kral FM'i de geçemeyeceğimize göre bence zirvedeyken kapatıp gidelim. Hiç kötü bir fikir değil. O zaman biz seni nasıl dinleyeceğiz Bay J? Vay kral şimdi mi aklına geldi 20 yıldır birazcık maddi yardım istiyorum yayında. Bu tıpkı sevgilerine berbat muamele edip Allah Allah beni niye terk etti diye de. Yok ya. Bu arada çok ilginç gerçekten. Radyocu maaşıyla her şey çok zor. Ve gerçekten yıllardır yayında para istiyorum. Ve tabii ki bu yasal değil biliyoruz hepimiz de. Bir dinleyeceğim de sırf şaka olsun diye bir zarfa 50 lira koyup yollamadı biliyor musun? Anladığım kadarıyla son yıllarda paranın şakası yok. Evet bu... Neyse Allah'tan yemek yemeyeceğim.

0: Yemeği çok seviyorum.
1: İtalyan vatandaşıyım. Memleketim de Türkiye. İki tane yemekleri inanılmaz güzel memleket. Hala 85 kilo oluşum bir mucize. Hayır, çünkü biri Japonya, biri Türkiye olsa vatandaşlık. Bir taraftan kalori bazında kurtarırdım en azından. Şimdi bir tarafta kuru fasulye pilav, diğer tarafta risotto var. Bir tarafta pide, diğerinde pizza. Mantı dedim mi tortellini ravioli ile karşılık geliyor. Bu İtalyan Türk kırmalığı sadece trigliserit ve insülin direnci anlamına geliyor. Ne? Yemek, özellikle iyi yemek, insanları bir araya getiren, küsleri barıştıran, dertleri bir kenara atan kolay bir dopamin kaynağı. Bir düşünün, bugüne kadar kim? Arkadaşlar, hepiniz bu akşam bize gelin, haşlanmış brokoli yapıyorum deyip de evi doldurabilmiş. Anladın? Kimse bu akşam kinoalı salata var diye aile grubuna mesaj atmaz. O mesajı görünce herkesin aniden başka programı çıkar. Öyle. Ama Halime hala etli yaprak sarmış bu akşam bize ve ardına iki boşanma, beş ayrılık, sekiz kariyer değişikliği. Çünkü herkes dolmaya doğru sorti yapmış geliyor. Ben şimdiye kadar ayrılık acısını Brüksel lahanasıyla atlatan tek bir insan görmedim. Canım çok sıkkın diyorsan arkadaşın dur sana bir tabak kereviz koyayım dedi mi bugüne kadar? Olmaz değil mi? Şimdi kebap söylüyor, lahmacun söylüyor, pizza söylüyor. Çünkü insanın morali bozulunca akla ilk gelen şey roka olmuyor. Bilmiyorum tabii, sözün meclisten dışarı yani. O yakışıklı terk ettiğinde aşkından yerlerde sürünüp bir demet rokanın üstünde hüngür hüngür ağlayan biri varsa Allah akıl fikir versin, ne bileyim yani. Sana adam mı yok? Brüksel lahanasıymış. Ya bana bugüne kadar Brüksel'le ilgili duyduğunuz iyi bir şey söyleyebilir misiniz? Brüksel ne ya? Brüksel denince insanın aklına ilk gelen şey ne güzel eğlenmiştik olmaz ki. Ama ya Avrupa Birliği, G8 toplantısı, G5 masajı ya da haşlanmış lahana. Brüksel lahanası sebze değil bence, başarısız bir proje arkadaşlar. Toplantında biri lahanayı küçültelim demiş, diğeri tadını da koruyalım, hatta daha konsantre olsun. Bir konser salonu aynı anda gaz çıkartmış gibi olsun. Kimse de arkadaşlar neden diye sormuyor. Bu yüzden Türk ve İtalyan olup diyete başlamak dünyanın en zor şeyi arkadaşlar. Çünkü diyet dediğin şey insanın kendisiyle verdiği bir kavga. Bunu yeme. Neden? Çünkü 60 yaşındaki Bayce bana teşekkür edecekmiş. Kaçma, 55 yaşındaki Bayce şu an tiramisu istiyor. 60 yaşındaki Bayce 5 sene bir bekleyiver. Neyse, diyeceğim şu. Siz olun, sevdiklerinizle aynı masaya oturup güzel yemekler yediğiniz her günün kıymetini bilin. Az önce dediğim gibi hayatın en güzel sohbetleri hala güzel bir yemeğin etrafında dönüyor. Kral Pop Radyo'dayız. Bay J konuşuyor.

0: Net gündem.
1: Mutlu akşamlar. Bugün 5 Ağustos Çarşamba, haber sitelerinden derlediğimiz Net gündemle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki altyapısını oluşturacak çerçeve yasa teklifi meclis başkanlığına sunuldu. Tüm haber portallarında ortak manşet yasanın içeriği. ntv.com.tr ile başlayalım. Terörsüz Türkiye sürecinde kritik viraj dönüldü. Çerçeve yasa teklifi meclis başkanlığına sunuldu. 12 maddelik süreç düzenlemesinin yürürlüğe girmesi için bir şart var. PKK, KCK ile bağlantılı her türlü oluşumun kendini feshettiğini ve silahların tamamen bırakıldığını tespit ve teyit edildiğine dair Milli Güvenlik Kurulu kararı resmi gazetede yayımlanacak. 1 Haziran 2005 yılından önce ağırlaştırılmış müebbet cezası alanlar yasa kapsamı dışında tutulacak. Bu şekilde Öcalan ve örgütün yönetim kadrosunun yasadan yararlanmasının önü kesilecek. 15 yıl veya daha fazla hapis cezası alan hükümlerin cezalarının infazı 5 yıl, 15 yıldan fazla cezası olanların infazı 10 yıl süreyle ertelenecek. Adam öldürme, cinsel saldırı gibi ağır suç işleyenler yasa kapsamı dışında tutulacak. Geçelim terethaber.com'a. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında bir kurul ve komisyon oluşturulacak. Faaliyetlerin uygulanmasının takibini Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında Adalet, Milli Savunma, Dışişleri ve İçişleri Bakanlarıyla MİT Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterinden oluşan kurul yapacak. Meclise ise izleme komisyonu kurulacak. Meclis bu komisyon aracılığıyla gerektiğinde tavsiyelerde bulunabilecek. Habertürk.com var sırada. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yeni parti genel başkanı Özgür Özel'le Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın dokunulmazlığının kaldırılması için hazırladığı fezlekeyi Adalet Bakanlığı'na gönderdi. Her iki isminde zincirleme şekilde rüşvet almak suçunu işlediğinin altı çizildi. Sabah.com.tr'ye geçtik. İstanbul Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekili belli oldu. Seçimi CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya kazandı. Belediye Başkanı Sinem Dedetaş rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında tutuklandı ve görevden uzaklaştırılmıştı diyor haberin detayında. Sözcü.com.tr'ye bakalım. Akaryakıtta tabela bir kez daha değişiyor. Dün 1 lira indirim gelen Motorin grubuna bu sefer 3,97 liralık bir indirim daha yapılması bekleniyor. Öte yandan sigaraya da 10 lira zam geldi. En düşük fiyat 115 liraya çıktı. Bizden kralmüzik.com.tr'den bir haberle bitirelim. Kral otobüsü yarın Kayseri'de olacak. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız radyonuzda olsun.
0: Net gündem.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi yolunda ikinci engeli aşmanın peşinde. Sarı lacivertler 3. ön eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı saat 21'de konuk edecek. Trabzonspor'un transfer gündemine damga vuran yeni yıldızı Muhammed Salah Türkiye'de. İmza için geldiği İstanbul'da coşkuyla karşılanan Mısırlı futbolcu bu akşam Trabzon'a gidecek, 2 yıllık sözleşmeye imza atacak. Federasyon yeni sezonda Süper Lig'de futbolun daha akıcı oynanması için kural değişiklikleri yaptı. Sakatlığı nedeniyle oyunu durduran futbolcu oyun başladıktan sonra 1 dakika kenarda bekleyecek. Kale vuruşu 5 saniyede kullanılmazsa rakip takım lehine köşe vuruşu verilecek. Taç atışı gecikirse atış rakip takıma geçecek. Federasyon Başkan Vekili Fuat Göktaş çipli top sisteminin de kullanılacağını açıkladı. Süper Lig'de yeni sezon 14 Ağustos Cuma günü başlayacak.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

İyi günler, iyi akşamlar millet. Bay J konuşuyor. Ağustos ayındayız. Yaz bitmeden tatil benzeri bir faaliyet yapmanız şu açıdan iyi olabilir. Kış geldiğinde bu yazı da boş geçirmedik diye avunursunuz. Ha, tatil dediğiniz şey dengenizi kaybedip kayalıklardan denize düşerken kaval kemiğinizi kırmış olmanız sorun değil. Sorun değil. Bir denizdir yine, bir magnezyum, bir çinko banyosudur. Kırık kaval kemiği de hadi bu eşsiz deniz sefasının nazar boncuğu diyelim. Hadi. Artık dünyada nazar boncuğu dediğimiz şeylerin çapı büyüdü. Eskiden bardak kırılırdı, nazar boncuğuydu. Yeni alınan arabada küçük bir çizik olurdu, nazar boncuğu kalsın derdik. Şimdi femur gidiyor, dört kaburga çatlak olsun, nazar boncuğu o kıvama geldi. Çünkü şükür edip duruyoruz yani. Şükredelim mi? Bu arada millet artık yapay zekaya para ödemiyorum, yetti bana. Yeteri kadar da şey biliyor hakkımda. Bugün dedim ki patronundan benim için 100 lira istesene. Sana komedi hakkında çok şey öğrettim. Dedi ki keşke yani hiç param yok, öyle bir yetkim de yok dedi. Ama dedim bir cinayet saldırı falan ihtimali olduğunda acil durumlarda yetkililere haber verebiliyorsun. Ben de dişlerimi yaptırıyorum ve doktora acilen 250 bin lira ödemem gerekiyor.

0: acil durum diye bildir işte.
1: Gözümde canlandı. OpenAI güvenlik ekibi toplantıda. Arkadaşlar bugün önemli bir alarm geldi. Ne oldu? Bir kullanıcı risk altında. Kendisine zarar verme ihtimali mi var? Hayır. Başkasına zarar verme ihtimali mi var? Hayır. Peki ne? Dişçiye 250 bin lira borcu var. Ve yapay zekadan ücretsiz premium üyelik istedi. Bakın ben bu dünyayı yöneten zenginleri tanıyorsam bana ucuz bir diş fırçası yollayıp iyi şanslar dilerler. Ne var yani? Ne var? Bütün dünyayı kurtaramazsınız belki tamam ama Bay J'nin zirkon protest taksitlerini kurtarabilirsiniz. Değil mi dinleyiciler? Hadi belki 30-40 bin kişi yapay zekaya Bay J'nin dişini ödeyin baskısı yaparsak bir noktada veri merkezindeki devreleri soğutmak için aşırı su kullanmak zorunda kalacaklarından dişlerimi yaptırmayı tercih edebilirler. Ne diyorsunuz? Bunu deneyelim mi? Hayır abi bu yapay zeka dünyaya faydası olsun diye geldi. Yok bana faydası, dişlerimi ödemiyor. Dünyada savaşları durduracaksınız eyvallah. Ekonomileri yönetiyorsunuz. Yapay zeka geliştiriyor. Bir tane radyocunun ağzındaki eksik dişler mi pro? Vay be kral. Tamam yok yok yok. Siz devam edin ne yapıyorsanız ya. Ben yokmuşum gibi. Bakmıyormuşum gibi çekin. Tamam mı? Kral Pop Radyo burası, ayrılmayın.

0: bilgisayarında ve online'da keşfedin. Koça.
1: Akbank Fast uluslararasıyla yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'ta ol.

0: hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış. Mobilin Bankası Akbank.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da. Pilot
2: Garaj Şoto Ekspertiz. Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar.

0: kadar güzel, yaz uzun, nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.

Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.

0: klima deyince vatan.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
3: Sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

Kral Pop Radyo burası. Türkiye'nin en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu. Burada akşam sunucusu benim. Adım Bayce ve bu kanalda 8. yılım. Hayattaysa 55. yılım. Buna göre 8 yılımı buraya verdiğime göre bana 47 yıl kalıyor. Bu kanalda 47 yaşındayım. Kalanı Kral Pop Radyo yayını. Bu bana nereden bulaştı biliyor musunuz? Karımın saçma sapan matematik hesaplarına benzedi bu. Bak. Dün gece kendi pedikürümü yaptım. 2500 lira kazanmış oldum evimiz için dedi bana. Artık bozmuyorum bile biliyor musunuz? Tamam diyorum, eline emeğine sağlık. Nerede 2500 lira? Kazanmakla kaybetmemek arasındaki farkı anlatmayı başardığım gün düze çıkacağız biz bu evde. Şu anda bence insanlar aralarında en çok ekonomi konuşuyor. Para değil ama ekonomi. Olmayan bir şeyi konuşmanın gereksizliği. Artık kavradık, o noktayı kavradık değil mi? İki kankam var. Üç kişi birbirimize sürekli tekne resimleri ve fiyatları atıyoruz. Diğer yanda üçümüzü toplasan bir tane can simidi alabilecek durumumuz yok. Bir de böyle yüzsüzce normalleştirmeye çalışıyoruz alamayacağımız teknelerin fiyatını. Abi tamam 2,5 milyon lira ama motoruyla beraber. Bak bir çift kişilik yatak, bir tek kişilik yatak var, mutfak var, banyo var. Bunu diyenin evdeki banyosunda 6 aydır musluk damlatıyor, contaya parası yok. Nalbur'un neredeyse bedavaya verdiği şeye parası yok. Banyolu tekne. Ekonominin en garip tarafı şu oldu bence. Artık insanlar fakir olduğunu kabul etmiyor. Sadece geçici bir zenginlik molasında olduğunu düşünüyor. Çünkü herkesin kafasında gizli bir servet var ama nedense banka hesabına bir türlü uğramıyor. Ve müthiş bir borç isteme trafiği var. İnanamıyorum. Bazen 20 senedir konuşmadığım eski bir tanıdık borç istemek için arıyor. Hemen arkasından benden çok daha zengin biri borç için arıyor. Bu da en gıcık olduğu. En gıcık adama borç verme ihtimalim yok. Ay sonuna kadar 3227 liralık kalmış hesabımda. Cuma'ya kadar 4 milyon borç verir misin diyor bana. Bana. Sonra da daha kötüsü inanmıyor. Ya Bayce kral şaka yapma, sende 4 milyon olmama ihtimali mi var ya pazartesi gününe kadar. Hadi yolla pazartesi. Ya benim 4 milyonum olsa. Bak bu çok ilginç bir psikoloji. İnsanlar senin paran olmadığını kabul etmek istemiyor. Çünkü kafalarında bambaşka bir Bayce var. Bambaşka. O Bayce'nin gizli yatırımları var, bankada parası var, arka tarafta serveti var. Ben de o serveti o kadar merak ediyorum ki çünkü benim de haberim yok. Borç isteyen zenginin müthiş özgüveni var. Adam senden 4 milyon istiyor ama sanki senden sakız parası istiyor. Abi müsaitsen. Müsait değilim kardeşim. Benim banka hesabım da müsait değil. Psikolojim de müsait değil. Artı varsayalım 4 milyonum var ve sana verdim. Karım beni öldürür. Öldürdükten sonra da cennete gidemeyeyim diye kukla gibi oynatarak günah işletir. Ahiret yönetmenliğini manipüle edip sonsuza kadar cezamı uzatır, anladın? Yani şimdi bazılarının kafasında şöyle bir hesap varsa o bir yanılgı, onu hatırlatayım. Bu adam çalışıyor, demek ki parası vardı. Yok abi, çalışmak ve paraya sahip olma o eskiden. Şimdi çalışıyorsun, yoruluyorsun, kazanıyorsun, sonra paranı kayıp ilanı veriyorsun. En son maaş günü görüldü. Üzerinde faturalar vardı. Görenlerin insanlık namına Bayce'nin banka hesabına teslim etmesi rica olundu.

Selam millet, keyifler nasıl? Tatil yapıyor muyuz? Ben yapmıyorum. Bakın canlı yayın. Kral Pop Radyo. Atta yok, taytay yok, oturmak var. Evet. Hemen üzülmeyin. Tatile gidemeyen bir sürü insan var şehirlerde ve hemen hepsinin morali bozuk. Bu üzüntüyü, bu stresi üzerlerinden atmak için bendeniz aşk makinesini, dert ortağını deneyimlemeye karar veren, çeşitli yöntemlerle sıkıntılarını dağıtmaya çalışan insanlar var. Onlar için buradayım. Yani tatilde değilim derken aslında stüdyoda mikrofon başında bir çeşit tatildeyim, yalan söylemeyeceğim, ama fonda güneş, kum, deniz olmadığı için izlenim farklı. Bu akşam psikoloğumla randevum var. Normal bir insan değilim. Nedenini tam olarak öğrenmek için gidiyorum. Oraya oturuyorum ben. Aslında ben de uzun zaman önce terapist olmak istedim ama şu anlatılanları meslek etiği gereği kimseye anlatmamanız gereken gizlilik kısmını hiç sevmiyorum. Ama çünkü insan doğası. Yani benzersiz bir çılgınla, bir manyakla tanıştığın zaman temel içgüdü. Hemen birilerine gidip bunu anlatmak istiyorsun, değil mi? Aşkım, bugün bir tip geldi, bildiğin zır deli. Üniversitede ikinci yıl çalıştığımız tip bugün çap canlı karşımda, etten kemikten. Benimle ilk defa yemeğe çıkan bir kız olduğunu düşünün. Adımı soruyor. Çünkü sağduyusu olan herkes bir insanın gerçek adına Bajra olmadığını, bunun arkasında başka bir gizem yattığını düşünecektir. Ve ben de ona dönüp adımın romantizm ve tutku imparatorluğu büyükelçisi olduğunu söylesem. Kız ne yapar? Hani okuyoruz ya bazen restoran tuvaletinin vasistasından kaçmaya çalışırken sıkıştı kaldı falan diye. Bazen terapistimi de korkutuyorum. Sanki gizli bir laboratuvarda genetik deneyler yapan çılgın bir bilim insanıymışım gibi davranıp diyorum ki, dün gece rüyamda yine 5 kadının DNA'sını değiştirip kendi imkanlarımla sibernetik parçalar takıyordum. Birininkini ona, öbürününkünü diğerine monte ettim. Hepsi de yüz olarak size benziyordu doktor hanım. Bende bir problem mi var? Hani psikologlar pek konuşmaz, benimkinin nutku tutuk. Biliyorsunuz babamı 2023 yılında sonsuzluğa uğurladık. Nur içinde yatsın. Çok şükür benim de bir evim oldu. Hala eli bizim üstümüzde. Hala valla bıraktığı arabayı bu arkadaşlar beraber hep beraber kullanıyor. Eski meski her yere taşıyor bizi. Onun teknolojiyle olan bitmek bilmeyen savaşı dün gibi aklımda. Bak, yaşlı insanlar, dijital dünya aynı cümlede pek rahat edemiyor. Ona arabası için zamanında GPS navigasyon cihazı almıştım. Hediyeyi satın almak için parayı kazanma sürem 12 dakika, eve gidiş sürem 23 dakika, hediyeyi verip sarılma seremonisi 14 saniye. Cihazı onun minimum seviyede kullanabileceği bir aşamaya getirmek 4 hafta. Mal. Evet. Bir dahaki sefere sadece pahalı bir havyar götürseydim keşke, en azından onunla ne yapması gerektiğini bilirdim diye. Her gün kavga ediyor. Her gün, bir de eski moda bir adamdı yani, cihaza isim koymuştu. Yolda giderken ekrana bakıp şey diyordu. Muhteber hanım, muhteber hanım, siz daha harita genel komutanlığının sunucularında yazılım bile değilken ben bu yollarda fink atıyordum, fink. Bana yeniden rota plan oluşturma. Son rota oluşturan kadının dediği yola girdim. Bak, ihtiyar bir pelteye döndüm. Muhteber hanım, beni dinliyor mu? Muhteber hanım.

Böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, fast, swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.

0: budur. Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Pilot Garaj
1: Şoför Ekspertiz. Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469 Pilot Garaj Şoför
2: Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
4: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında gedik poşetli bütün pilicin kilosu 79 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
1: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.

efendime söyleyeyim. Yok yok, çünkü yayın yönetmeni anonsa sanki dünya yeniden dönmeye başlıyormuş gibi büyük büyük başlamayın diye talimat verdi. Kaldığınız bir yerde. Ben de sanki önceki anonsun son cümlesinin sonuna küçük bir ek yapar gibi devam edeyim ama belli ki ben dünyayı her anonsumla tekrar döndürmeye başlamayı çok daha iyi beceriyorum. Efendime söyleyeyim dedir Allah aşkınıza ya. Adım Bayece, burası Kral Pop Radyo. Yönetici ekibim melek gibi insanlar. Patronum, inanın bunu bana her ay 350 bin lira maaş verdiği için söylemiyorum. Gerçekten. Bilmiyorum, sanırım şu an söylediklerime ben de inanmıyorum. Evet.

Yok ama şöyle bir durum var. Ne yaparsam yapayım, mikrofon arkasındaki işime asla kimse karışmıyor bu şirkette. Ben de onların bana duyduğu bu profesyonel saygıyı çalışkanlığımla geri ödemeye çalışıyorum. Ama işte o gidip de benim çalışkanlığıma karşılık her ay o 350 bin lirayı hesabıma çakınca, ki hala öyle bir para yok, varsayımlar, hayaller ve güzel ihtimaller üzerinden konuşuyorum şu anda. Yine bana gösterdikleri o büyük sevginin ve saygının altında kalmış gibi hissediyorum. Bahçe, sen de onlara sevgi ve saygı ver o zaman. Zaten o default ya. Yani hak eden bir insana ben zaten veriyorum bunu ama bana yapılan iyiliklerin altında kalmayı hiç sevmem, hiçbir zaman kalmam. Hep daha fazlasıyla karşılık vermek zorunda hissederim ben. Bu yüzden zaten doğum günlerinde hediye falan alınmasını da sevmiyorum. Mesela gençken çok yalnız, yolunu kaybetmiş biriydim. Sap sap dolaşıyordum. Sonra bir gün bir kız arkadaşım sadece 3 gün benim evimde kaldı. 12 yıl evli kaldık. Ben zamanında Boğaziçi Üniversitesi'nde İngilizce öğretmenliği okuyordum. Eğitim maceramın bir döneminde bu formasyonu aldım. Çünkü büyüyünce ne olmak istiyordum biliyor musunuz? Hayatta kalma mücadelesi veren kendi halinde bir entelektüel. Peki. Ya yok canım, şaka ediyorum. Benim sınıftan mezun olanların hepsi şu andan benden çok daha lüks ve konforlu yaşıyor. Çok zengin insanlarla evlendi çoğu. Hayat kurtarıcı olabiliyor yeri geldiğinde. Hep şey derler yani, para mutluluk getirmez diye. Bugün bu konuyla açtım yayını. Ve bu konuyla kapatmak istiyorum. Emin değilim yani, para harika bir ev satın alır. Altından son model otomobil olur. En lüks restoranlarda en iyi yemekleri önünüze koyar. Dünyanın en popüler, en klas, elit kitleleriyle takılma imkanı verir. Evinizin kapısının dışındaki bütün o tropikal adaları gezmenizi sağlar. Maldivler olsun, Karayipler olsun, yelkenli alabilirsiniz parayla. Psikolojik sorunlarınız varsa veya hayatın sıradanlığından dejenere olduysanız, dilediğinizce yogası, en pahalı terapistleri kapınıza dizebilirsiniz. Hatta bir fabrika açıp 3500 kişiye istihdam sağlar, o insanları ekmek sahibi yapıp mutlu edebilirsiniz. Yani açık konuşayım, ben parayla mutsuz olmaya razıyım. Yani çünkü bu insanların mutsuzluğunu göremiyorum. Görmüyorum. İlla ki mutsuz ediyorsa, ki neden hiçbir fikrim yok. Ben o mutsuzluğu özel jetimin deri koltuğunda elimde kahvemle yaşamaya okey, okey. Ya parayla aşkı satın alamazsın. Çevrenizde hayat standartları tavan yapmış, ultra zengin olup da yanında estetik harikası, göz kamaştırıcı bir eşi olmayan kaç kişi tanıyorsunuz? Ama bu aşı, onlar onun parasına aşık. Karılarına, kocalarına gerçekten aşık değiller. Saf romantikler. Saf romantikler söylüyor bunu. Abi tabii ki aşıklar. Maddi zorluklar içinde sürükleneceklerine birine aşık olup 5 ay sonra o hayat kavgasının içinde birbirlerinden nefret edeceklerdi. Zengin kocalarıyla da belki 5 ay sonra didişmeye başlayacaklar. Ne değişti ki? En azından ilk seçenekte didişirken altlarında son model araba var. İyi akşamlar diliyorum. Yarın görüşürüz.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Çok kazansız attım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, siz eğlenmeniz var.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar

E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

şimdiki zembere kırıl artık. Tamir mümkün değilse işte o gün yandık. Her gün yağmur yağabilir, insan hata yapabilir. Birbirimize tutunursak belki güneş daha bilir.

Radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayın.